jer aziz mecdu izes nişt kançu. Ah yer pek yer pek morat sum çakar.

du insanlar silah bir. Jeske samar kutse voçur. Du insanlar yer asmaz.

çor şen piyankı yayma. Uzun esas değil, o murazim. Lare yeter nas, o sirazim.

Tezihe'de DJ Kevork. Tezihe'de Joseph Krikorian, Yevtuk Kungun Trek, Yeri Dasar Tuçyan, Tsayna.